senin yanı başında ve şefkat dolu göğsünde uyumalıyım. Çünkü ben senin her yanı çiçek açmış, yemişlerle dolu fidana benzeyen güzel yüzüne hasret. Yaşayamam. Son hayalim, son hasretim, son sözüm, nartanem, yutkunuşum, uyanışlarımın en güzeli, kadınım benim, kadınım.

0: Türkiye Ünü Radyosu.
1: Aici Radio Vocea Türkiye. Говорит голос Türkiye.
2: Эфирде Türkiye Ovası.
3: Gitleyer Türkiye'nin tetiği radyosu.
4: Ye Sıday Türkiye.
5: Anlamadın ona. Türkiye Avazı Radyosu.
6: Edo İfonetis Türkiye.
7: Oldi Radyo Glas Türkiye.
8: Gidere bir amuriye Türkiye.
9: İni adala Radyo Suara Türkiye.
10: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
11: Este Radyo Voz de Türkiye.
12: こちらは Türkiye の声ラジオです。
13: Zboru wa glasot na Türkiye.
1: Efirde Türkiye Avazı Radyosu.
14: İt Türkiye hangi radyoya?
7: Oldu Radyo Glas Türkiye.
15: Türkiye Ünü Radyosu.
7: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

0: Yüzden.
1: Hosume Türkiye'yi zayını radyo gayanı.
0: Etirçiye radyo sadburi Türkiye skma.
2: Ovodo Türkiye ünü radyosu.
3: Ayç radyo voça Türkiye.
4: Говорит голос Türkiye.
5: Эфирда Türkiye овозы.
6: Gitleyer Türkiye'nin tetiği radyosu.
7: Ye sıday Türkiye.
8: Anlamadın ola. Türkiye Avazı Radyosu.
9: Edo İfonetis Türkiye.
10: Oldi Radyo Glas Türkiye.
11: Gider Radyo Amuriye Türkiye.
12: İni Adela Radyo Suara Türkiye.
13: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
14: Este Radyo Voz de Türkiye.
15: Kuchira wa Türkiye no koe radyo des.
16: Zboru wa glas otna Türkiye.
3: Efirde Türkiye Avazı Radyosu.
4: İt Türkiye hangi radyoya?
10: Oldu Radyo Glas Türkiye.
1: Türkiye Ünü Radyosu.
10: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Selamun aleyküm, hürmetli radyo dinleyicisi, aziz kardeşler. Anlatkanınla Türkiye Avazı Radyosu'nun Uygurca anlatışı. Bugün 26. Ağustos Çarşamba. Hazır Ankara vakti 3'ünkin saat 1, Ürümçi vakti 3'ünkin saat 4. Hürmetli radyo dinleyiciler, anlatışlarımızı her gün Ankara vakti 3'ünkin saat 1'den 2 geçe, Ürümçi vakti 3'ünkin saat 4'ten 5 geçe boğan aralıkta Türksat 3A, Türksat 4A sünni emrahları ve radyomuzun internet sayfası www.tr.net.tr yansızlık uygur adreslar olarak bir ostanlı yalaysla. Anlatışlarımızın tekrarını her gün Ankara vakti etken saat 5'den 6 geçe, Ürümçi vakti etken saat 8'den 9 geçe boğan aralıkta sünni emrah ve internet arkalık anlıklı buldu. Hürmetli radyomluğçular, anlatışımızdan bugünkü cedvilde haberle uçurik. Çigra alkıgan milli tenterbiyatçilerimiz katarlık programına bağlı olup, aldığımızdaki bir saat boyu içerisinde bilen bilgi bulumuz. Bugünkü programlarımızda ben Kamilcan Kaşıgari riyasetçilik kılımın.

Hürmetli radio dinleyiciler, şimdi haberle anlaşılır. Bugünkü mühim haberlerimizden tefsiri mezmurları tövendikçe. Amerika, Karayip Denizi'de zehirlik çekimlik etkisçilik gumandarı tört kişini öldürdü. Amerika, Karayip Denizi'de zehirlik çekimlik etkisçilik kılavatı dediğin guman bilen okutulan kimide tört kişinin ülgelikini bildirdi. Amerika'nın rayındaki kimilerini ve onun işçilikilerini biraz nişan gelişi halkıra cemaatçilikte sossuz öldürüş münazırlarını kozgumakta. Amerika armiyası Karayip Denizi'de zehirlik çekimlik doşakallıkını ilgir sürülgen bir kimini okututtu. Hücumda 4 kişi hayatından ayrıldı. Amerika Cenubi rayon kumandallık iştabının X içtimai alakı tordik hesabı da Armiyanın garbi yerim şarda karı guruhluğa karşı hücumlara ait bayanat ilan kılındı. Bayanatta istihbarat uçurlarını asas kılan halda Amerika Cenubi rayon kumandallık iştabı kumandanı General Francis Lee Donovan'ın buyruğu bilen Karayip Denizi'de zehirlik çekimlik etkisizlik faaliyetmen şugullan kallıkı gümanı bilen bir kimiki hücum kılın kallıkı bildirildi. Hücumda 4 kişinin ölgelliği eskertilgen bayanatta zehirlik çekimlik terörlük türlerini yokutuş, tarkıtıvitiş ve mağlup kalışını davunlaştırımız diyen sözlerine uğrun verildi. Amerika armiyasının yakınki mezgillerde zehirlik çekimlik etkisizlik kıyıqallık ilgir sürülgen Karayip Denizi ve Tinç Okyanı'ndaki bazı kimilerini hem de onun işçilikilerini bivasta nişan gelişi halkara cemaatçilikte sossuz öldürüş münazırlarını keltürüp çıkamakta. Hürmetli radio dinleyiciler, İsrailiyanın Gazze'de bir öyge kıygan hücumda 4 Palestinlik hayatından ayrıldı. Hücumda nait köp sanda Palestinlik yaralandı. İsrailiya armisinin Gazze rayonunda bir öyge kıygan hücumda 4 Palestinlik hayatından ayrıldı. İsrailiya armisi Gazze rayonunun şimaldaki Beyt Lahya yizisiga jaylaşkan Kamal Edvan doktorhanasının yakın etrafındaki bir öyünü bombardıman kıldı. Hücumda hayatından ayrılgan kişinin cesedi bilen bazı yaralanganlar Kamal Edvan doktorhanası gelip berildi. Gazze rayonunun cenubidiki Khan Yunus şehirdimi İsrailiya armisinin tünügün etigen dikigan hücumda bir Palestinlik hayatından ayrılgan idi. Khan Yunus'taki Nasır Doktorhanesi İsrailiya armisinin tünügünki hücumlarda yaralanan 2 kişinin Doktorhan'da hayatına ayrılganlıkını tutukan idi. İsrailiya'nın Gazze'de oruç doktuş küçüğü boğan 10. Oktyabr'dan bu yan kıygan hücumlarda 1296 kişi hayatına ayrılıp 4296 kişi yaralandı. Bina harabilikleri astıdı olsa 814 kişinin cesedi çıkarıldı. İsrailiyanın 2023 yılı Oktyabr'dan bu yan Gazze rayonu kıygan hücumlarda öldürülgenlerin umum sanı 73.431'ge yaralanganların sanı 174.437 görüldü. Hürmetli radio dinleyiciler, İran Amerika'nın Uttur Şarkı İstihbarat Merkezlerine iğrizi yetkizdi. İran'ın Amerika'nın Uttur Şarkı İstihbarat Merkezlerine kıygan hücumlarının iğir ziyanlı sebep boğallık ilgir sürüldü. Amerika taratkılda İran bilen boğa vuruşunun umumu çıkımının az diyende 50 milyar dolar işkellikle ilgir sürülgen idi. İran kıygan hücumlarının Amerika'nın Uttur Şarkı'daki istihbarat objektleri ve üskünlerine milyarlıgan dolarlık ziyan sağallıkı ilgir sürüldü. MBS News kanalının bu vaxta məlumatı iki töt əməldarını mənbə qıqan xəbirgi qarğanda İranın uçkızı ayrıplan və başqırılığan bomba hücumlarda Amerika Mərkizi İstihbarat İdarisi CIA bilən başqa istihbarat birliklerinin otur şərxdə işlətgən bəzi bina və üskünləri ziyan uçurgan. Hücumların Amerikanın rayındaki istihbarat mərkəzlərge oxşu körülməgən dərəcədə ziyan sağallıqını təkidləgən əməldarlar bina və üskünlərini umşaş ya ki yığılaşının milyardlıqan dollarqa toxtaydıqallıqını ilgir sürgən. CNN'nin sündi emrah sürətleri, ziyanlı bağlaş dokulatları və Amerika bilən Paris koltuqı mənbələrini asas qıyan xəvirdə 28. fevraldan bu yan İranın hücumları nəticisi də Amerika armiyasının otur şərqdiki az digəndə 16 bazısının ərxil səviyyələr ziyan uçurqallıqa bildirilgən idi. CBS News və CNN mənbələri qatarlıq, Nurgun Amerika taratqı orqallarımı İran bilən boğa vuruşunun umumi xiracitinin az digəndə 50 milyard dollar işgəldikini ilgir sürgən idi. Hürmetlik radiyonluqçıda, Trump, Saudi Arabistan bilən boğan 30 illik yadıo həmkarlıq kilişimini Amerika palatasının təkşürüşü sundu.
Wall Street jurnalining xabariga qaraganda, Amerika prezidenti Donald Trump Saudiya Arabistoni bilan bo'lgan tarixiy bir yadro hamkorlik kelishimini palataga tekshirish uchun sunğan. Gazet bir hukumat amaldorining so'zini naql qilib, Trumpning Saudiya Arabistonining Isroiliya bilan bo'lgan munosabatlarini normallashtirish talabidan voz kechmaganligini. Bu ahvolning Riyad bilan tegami keng doiralik strategik kelishim tuzish tirishchanliklarini qiyinlashtirib o'tganligini bildirgan. 30 yillik yadro kelishimi Trump hukumati tomonidan o'tgan oy e'lon qilingan edi. Kelishimga asosan Amerika shirkatlari Saudiya Arabistonining yadro ul eslalarini taraqqiy qildirishda markaziy rol o'ynaydi. Hurmatli radioyonglovchilar, Netanyahuning o'g'li Iranning qaslab o'ldirishni planlaganligi tufaylidan Miami'dan qaytirib kelindi. İranın qəsləb öldürüşünü planlaganlığı ilgir sürülüşü bilən Netanyahu'nun oğlu Miami'din yoşurunçı çikindirildi. Netanyahu 24 avqust İsrailiya mərkəzlik 14-cü kanalğa bəgən bayanatı da oğullardın birinin İranın hücum nişanı boğallıqını ilgir sürgən idi. İsrailiya başministri Benjamin Netanyahu'nun oğlu Yair Netanyahu'nun üzgü qartılgan İran mənbəlik bir qəsləb öldürüş planı bayqalgan dinkin Amerikanın Miami şəhərdən yoşurunçı çikindirilib ciddi alda İsrailiya gelib kilingəllik ilgir sürüldü. Amerika merkezlik News Max kanalının bir Amerika kanun icra kılış organı membesini asas kıygan haberde İsrailiya istihbaratının yayırını nişan kıygan kaslep ültürüş planının 2025 yıldaki haberde haberdar boğallık ilgir sürüldü. Menbe İranlık agentlarının başministerinin oğlu Truvatkan öyünü ve hareketlerini küzdüşü için Miami'de emeli hareket kıygallıkın ilgir sürdü. Xəbərdə İsrailiyanın Amerika əməldarlarına agahlandığı, Yayırğa Miami'dən dərhal ayrılış buyruğu verilgənliyi və şuna bilən Yayırın kerektik boyumlarını ammayı aldırıb tənəb İsrailiyaya qaytqanlığı bildirildi. Netanyahu 24 avqust İsrailiya mərkəzlik 14-cü kanalğa bəgən bayanatıda oğullardan birinin İranın hücum nişanı boğallığını ilgir sürgən idi. Hürmetli radioyonluqçular, Amerika vekilləri ömeki işğal astıdakı Qərbi Qırağaqda qanunsuz Yahudi ultraq rayon köçmənləri qıyğan zoravallıq səbəbidən İsrailiyəlik əməldarını qatdıq tənqid bilən əyibildi. İsrailiyanın 12-ci kanal xəbərinə qaraganda Amerikadan kelgan bir vekillər ümiki işğal astıdakı Qərbi Qırağaqda qanunsuz Yahudi ultraq rayon köçmənlərinin zoravallığı toğrusunda yuqarı dərəcəlik bir İsrailiyəlik əməldarını qatdıq əyibləgan. Qanunsuz Yahudi ultraq rayon köçmənlərinin zoravallıqı mərkəzləşkən bir yığında vəkillər ümki kimliki aşkarlanmağan İsrailiya xəyfsizlik əməldarıqı mündaq digən. Bütkül dünya sizgi qarışdırğa vaqtda biz sizni hər qandaq şəkildə və qiyin şərait astı qoğdavatımız. Cavabınız zoravallıq qılmışları bulan talan və pələsirliklə gizəyə yetkizüş urnu.

0: Dinler Türkiye Avazı Radyosu Haberler Programı.
1: Hürmetlik radyonlukçular, İran Taşkı İşlem Ministri Arakçı rayıllık ciddiçilikle azayt isterişçallıklar doğrusunda Pakistan ve Katar bilen söhbetleşti. İran Taşkı İşlem Ministerliği tarafından ilan kılınan bayanat karaganda İran Taşkı İşlem Ministri Abbas Arakçı rayıllık ciddiçilikle azayt isterişçallıklarına müzakere kılış için Pakistan Armiyası Başkomandanı Marshal Asım Munir ve Katar Taşkı İşlem Ministri Muhammed bin Abdurrahman El Sani bilen ayrım ayrım çılpın söhbet ütküzgen. Qatar Taşkı İşlem Ministerliği Al-Sani bilen Arakçı'nın en yeni vaziyet bulup mu Oman bilen İran arasında Hormuz Boğazı arkalık vakitlik ortak deniz yolu kuruş ve ortak mina tazlaş türleri doğrusunda ilip verilgan söhbetlerini müzakere kılganlığını bildirgen. Hürmetlik radyonlukçular, Kanada 700'den artık Amerika mahsulatına 15%'den 50% etrafında özgürtügan nispetde karşı tamojna beje yol koyduğanlığını ilan kıldı. Kanada Amerika'dan import kılındığan 700'den artık mahsulatka 15% bilen 50% arasında özgürdüğün nispetde karşı tamojna beje yol koyduğanlığını jekaladı ve şunun bilen tarihi cihetten yakın ittifaktaş bolgan iki devlet otursuk soğudu urşunu keskinleştirdi. Ottawa'nın seyşembi günü ilan kıygan kaytırım zerbisi Amerika Prezidenti Donald Trump'ın Kanada mahsulatlarına yol koygan 50%'lik tamujunu bici şembi günü emriyleşkendinkin Başminister Mark Carney terpidin ilgiri tılgınlığan vakit cedveli boyunca 8. sentabirde emriyleşidu. Örmetlik radyonlukçula SpaceX Louisiana'da 100 milyar dolarlık dünya boyunca en çok alem boşluk portu kuruşunu planlamakta. Emeldarlarının bayanatı karaganda SpaceX Amerika'nın Louisiana ştatıda dünya boyunca en çok alem boşluk portu buluş mülçerini vatkan bir muassıs kuruş için 100 milyar dolar meblağ sağladıkken. Louisiana İktisadi Terakkiyat Kengşi'nin seyşembi günü ilan kıygan bayanatı kasasen bu muassise Verilmilon Nayyası'da kurulduğun bulup yılıga mınlıgan rakita koyup bir iş iktidarıga ege bulundukken. Bu torunun kelgüsü 10 yıl içinde 3000 bivasti iş oranı yaratışı ve 34 yıllık maaşının 92.600 dolar buluşu mülçerlenmekte. Hürmetlik radyonlukçılar, Rusya'daki bir zavutta otopti yüz verip 6 nefer Hıtay buhrası olup cemi 7 kişi öldü. Rusya'nın Amur rayında kurulup atkan Amur Tabi Gaz Kimya Sanat Merkezi yüzbegen otopitide 7 kişi öldü. Ve diğer şirkette işledigen 9 Hıtay fukrasının tek haberi ilinamadı. Amur Tabi Gaz Kimya Sanat Merkezi'nin akbarat işkansı tünügün kuruluş meydanında yüzbegen otopit hakkında bayanat ilan kıldı. Bayanatta izdeş kutkuzuş hizmetler cereyanda yeni 4 Hıtay fukrasının cestiri bilgallığı bildirildi. Şunun bilen otopitide ülkelerinin sahne 1'e Rusya 6'sı Hıtay fukrası bulup cemi 7'ki yetti. Ve diğer şirkette işleyen 9 Hıtay fukrasının izdirge tek inikamaz. Ulanı izdeş kutkuzuş hizmetleri davunluşu atıdı. Ve kadınkin 150 kişi davalaş orulurgu müracaat kıygan. Okşamagan derecede yaralangan 36 kişi doktorhanda balmız kılıngan. Bayanatta kuruluş meydanındaki otun üçülü geldi ki. Etraptaki ultrak rayıllarının havasitki ziyallık maddelerinin miktarının belgelengen çektin işip ketme geldi ki kayıtkanında. Rusya'nın Sibur şirketi bilen Hıtay'nın Sinopec şirketi birlikte kuruvatkan Amur Tabi Gaz Kimya Sanat Merkezi'nin dünyadaki en çok polimer ve tabi gaz kimya mahsulatlarını işlep çıkış eserlerinin birine aylanışı mülçerlenmekte. Örmetlik radyonlukçular. Şara Suriye kayıt kuruş müsabısı kadem koydu dedi. Suriye Prezidenti Ahmet Şara Amerika Suriye'ni terörlükme kollukçu devletler tizimlikeden çıkagan dinkin devletinin terakiyat ve kayıt kuruş müsabısıge kadem koygulguna bildirdi. Suriye Prezidenti Ahmet Şara X İctimai Taratko Subsidiki hesabıda bayanat ilan kılıp Suriye'nin azaplık ötmüştün kutulup terakiyat ve kayıt kuruş yoluna kadem koygulguna bildirdi. O cezalarının bir kılınışı ve çekilim

Milano ahırlaşı bilen Suriye halkının yeni bir mühim neticini kolu keltügellikini təkidləb, Ulu Allah'tan silahı hizmet kiliş yolu da bizgi kuş kuvvet ata kilişin tüleymen dedi. O yana Amerika Birinti Donald Trump'a şundakla Suriye'ye hemden boğan barlık dost ve kollukçu devletlerine rahmet etti. Amerika Maliye Ministerliği Suriye'nin 1979 yılı kirgizilgen terörlüklü kollukçu devletler tizimlikinin resmi çıkarılgalıqını bildirgen idi. 2024 yılı dekabrda Suriye'deki Beşar Esed hakimiyeti aktarılgan denken Washington bilen Demişik oturustaki yeni devir münasebetlik alakalı tizleşken. Suriye'nin mezgür tizimlikten çıkarılışı devletin uzun yıllardın bu yanı dağılmışıp gelgen diplomatik ve iktizadi yetim kaldırılışını azaytıştaki mühim kademde karalmakta. Hürmetli ekrediyonlukçular, yukarıda haberle anladınlar.

0: Bizge intayın Allah'ı bir maharetini öğretti. Bizge hayatlık yaratış maharetini öğretti. Ölümge karmayın, dosyalıklarına karmayın şatlık yaratışını ve çidamçan buluşunu öğretti. Bu uğruş bizni ve bizden uçurumuzdan yaxşı gördüğün, bizge şimdi kallardan zor yoktuşları bilen en yukarı çeki yetti. Uçurumuzdan yetkizuş üçün bizden kulluğun, bu uçur üçün hayatını pida kılgan ve kuşallıktan vazgeçgeler. Bu mu belki vazifemizin orunuşumuz üçün yine türkü buldu. Efsus ki hayatımız muşunda. Dahtu sözünü mundaqda anlaştırdı. Ailenin parça parça bulup getken cesetlerini görüş asan emez. Bir çıdırda perzentinini qoğdap kılış mümkün emez. Eval muşundak iken algı ilgirleşten başka talışımız yok. Men muşundak kıldım. Şu günü bir kararı keldim. İçimdeki azap ve hesret kançılık zor bulmasın, bir skont mu toxtamasın tik durmen ve kameralarını aldığı çıkımen. Şundak kıldım. Oxşaş tizamçallık ve oxşaş kesbi estaylılık bilen hizmetimde anlaştırdım. Bu, İstralya baskınçılığı bir aylaydıgan en küçlük uçurumuz. En küçlük cevabımızdır. Mükterem avuçlar, bugünkü programımızı Moşi yerde ahırlaştırmış. Kendi programımızda kaydı görüşüş ümidi bilen hoşlaşmakçımız. Aman bulgaçlar.
1: Gazze, açlık sitki gayret, katli irade ve insaniyet.

Hörmetlik radyo yuvanlıkçılar, bugünkü programlarımız muş yerde ahırlaştı. Etiyene okşaş vakit ve okşaş çastotada Türkiye, rayon ve dünya yenilikleri. Her hıl rengdar programlar. Şundakla birbirinin yakınlık nakşı müzikala bilen huzurunlarda boğucu hem onlara hem de salametlik yer bolsun. Aman bulanlar.

Aslında iyiyim gerçekten. Bir kere özgür hissediyorum kendimi. Çapraz yatıyorum yatakta. Oh be diyorum, her şey tamamen benim artık. Canım ne isterse onu yapıyorum. Ama bazen, bilhassa akşam olurken, bir tuhaflık olmuyor değil. Sızlıyorum, özlüyorum. Resimlerini atamıyorum mesela.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.

Belki kalbinde hala bana yer vardır. Zararın neresinden dönersen kârdır. Bunca yıl neredeydin, bir haber vermedin. Anladım benim gibi.

irilleşer ilk ölen havarının gıytkaça mazmununu tanış olun. Prezident Erdoğan, Beyk Kucum'un 1-4 yılı münafiyette yüzdürmeye çap etti. Gaza parağıçılık genişi Hamas'ın yaralanı taşa hükümeti tavsırmağı kabul edildiğini ayan etti. İran, Amerika Birleşen Ştatları bir tarafından başlayan bir tarafından sanksların yetiren diyanının uğurunu doğru dolmalı. Netanyahu, Likud partiyatına duyduruş verdi. Eğer kavralatlar ütkümete saylılarda yeniş kutuluğusudur. İdil İyileşler, İnvolta Şöbeyleki havaralın doğal mazmun netin dikkatini yitirmekçi. Prezident Erdoğan, Beyk Kucum'un 1-4 yılı münasebetli yüzdürme çap etti. 26 Ağustos'ta başlayan Beyk Kucum 30 Ağustos'ta yeni şölen tamamlandı ve Anadolu'nun Türk vatanı hükmüne akrar edilmeğini üpçün etti. Türkiye'nin Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan, Beyk Kucum'un 1-4 yılına Türk Respublikası'nın esas anarisi Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere Karasadık uğruna canlarını kurban edin şehitleri ve veteranları hormat ve minnettarlık ile hatırlap geçti. Prezident Erdoğan ne satsal hatavının veren beyatında Anadolu'nun mukaddes ve ellerilmesi topraklarını uzanan hapa elleri kökünden ayırmak için başlayan Beyk Kucum'un 1-4 yılına Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere Karasadık uğruna vefat bulan şehitlerimizi ve veteranlarımızı hormat ve minnettarlık ile hatırlap geçerliydi. 26 Ağustos'ta başlayan ve tarihin uğrunu ütküden gün hükmünde yahtanlayan Beyk Kucum 30 Ağustos'ta yeni şülen tamamlandı ve Anadolu'nun Türk vatanı hükmüne akrar edilmeğini üpçün etti. Gaza parağıçılık genişi Hamas'ın yaralarını taşa hükümeti tavsırma kabul edildiğini ayan etti. Gaza parağıçılık genişinin yukarı vekili Nikolay Mladenov, Palestina'nın karşılık kurkuduyan Hamas toparı ve Gaza'daki beyliği ki yaralı toparının yaralarını tavsırmağa ve ehli rahat ve hopluluk ıhtiyarlıklarını birleşen ve doğrama tarafından akrar edilen geçiş dolanışına vermeye kabul edildiğini haber verdi. Mladenov beren beyatına, Hamas ve Gazdaki yaralı toparlar ilkinci gedek yaralarını tavşırmağa ve rayet ve hopluluk ıhtiyarlıklarla birlikte ehli dolanışık ıhtiyarlıkları Birleşen Milletler Ulama tarafından ikrar edilen geçiş dolanışına geçilmeyi kabul etti, deyip məlum etti. İran, Amerika Birleşen Ştatları bir tarafından sanksiyaların yetiren ziyanının uğudunu doğru dolmalı. İran'ın Dışişleri Ministri Abbas Araqçı, Birleşen Milletler Ulama'na ve hopluluk genişine iyiveren hatırına, Amerika Birleşen Ştatlarının İran'a karşı hareketlerini bir tarafından mecburi çareler arkalı amara asılayan ve halkara kanunçuluğuna bozuyan iktisadi terörsüzlük kampanyası hükmünde gazetinirdi. İran Devlet Televizyonu İrib'in haberine göre Araqçı, İran İslam Respublikası cevapkarçılık, kompensasiya ve ziyanın uğudunu dolmak, şeyleken bu adım kâşılıklı ve bir kanun hareketler için cevapkar adımları cevapkarçılığa çekmek için ehli eliyet

yeterli pirinçlere ulunmağa hukukunu özünü saklayar, deyip belledi. Netanyahu Likud partiyasına duyduruş verdi. Eger kabrılatları ütkümete saylılarda yeniliş kutuluğusuzdur. Asalın Premier Ministri Benjamin Netanyahu Betboğut'a yapıq masatlarda öz Likud partiyasının apozitsiya karşı ulu ütkülere sede var bolyanını boynallı. Ve eger kabrılatları ütkümete gelecekki saylılarda yeniljek dönü aytti. Asalın cemiyetçilik teleyelimi kanın beren havarlarına göre Netanyahu partiyasının parlamentte 10 orun itirenliğini boynalıp, men oları nədip yerine qaytaracaq tımı bilemok dedi.

0: Türkiýanyň ses radiosynyň türkmen diline kagy berilişinde habarlary dinleýärsiňiz.
1: Nepallaky fil apaty we ýer süýşgünleri onlarça adamyň ölümine sebäp boldy. Hitaý terhedeniň golyna ýüzlerçe adam derekli etdi. Nepalyň Hitaý bilen terhedeniň golyna bolan fil apatyna we ýer süýşgünlerine adyndan 384 ýagaçynyň yolçularyň, etkileriň we politsiýa işgärleriniň derekli etdigi habar berilýär. Retmiler hädir kawata jenne adından 157 adamın ölünnüni tatbiqatlar. Hökmetin çaqqamalarına gora 19 köprü suun aşağına qali. 40 kilometr yolu depir etdi ve 13 gidra elektrik stansiyasi diyan çekdi. Nepalın daşari şenmisteri Sishir Hanal parlamente betbaçılık varada malumat berip, harbi kazarmaların fil suunun aşağına qalmanına son, köp adamın şoltanına retmilerin etkilerin ve politsiýa işgärleriniň derekli etdigini habar berdi. Metra çağlaryň köpüligi meselesinde takminen 17 milyard dollar meçhörünäki aralaşygy kabul etdi. Qadet retmilamanyna görä Meta Platforms kompaniýasy Facebook ve Instagram platformalarynyň çağlary özüne çekici etmek üçin dürdürünligi, farpejleri köpüligi garda ýalňyşdyranlygy ve platformalaryny ulanýan çağlardan şahsy maglumatlary bir kanun ýygnaýan nawarda aýtlamalary çözmek üçin 16.168 milliard dollar çenli tölek tölemegi kabul etdi. Çarşemba günü Kaliforniýanyň federal kadetinde 29 stat tarapynyň gozalan kadet işine kadarından alalaşyk sosial media kampaniýalarynyň ýaş ulanjylara ziýan ýetirýän wagtyňky aýtlamalar bilen balanşyky iň möhüm hukuk kynçylyklarynyň birini tamamlaýar. Kadet retmiýamalary şeýlik hem meta kampaniýasynyň ýaş Facebook we Instagram ulanjylary üçin günlük ulanş çäklendirmelerini ve giyecekli giriş çäklendirmelerini ölçüne alayan bir neçe tehdit düzgünleri Türk yurt boyunca oranlaştırmağa borçlanan onu görkü diyar. İran'ın kucumlarının Amerika Amerikan statlarının yakın günlük oradaki antov idaralarına ulu diyan yetirenliği aydılıyar. Amerikan metbotu İran ve Uruş'un umumi kımmadının adından 50 milyar dolara barabar bolcak tonu yöngötürdü. Eýranyň hüjümlerini Amerika Amerikan statlarynyň ýakyn günlerdäki aňtaw edarlaryna we enjanlaryna milliardlarça dollar diýen ýetirenligi öňetirildi. NBC News kanalynyň bu mesele bilen tanış 4 retminiň maglumatlaryna talgylanyp beren maglumatlaryna görä, Eýranyň uçurmasy we ulugy we raketa hüjümleri Amerika Amerikan statlarynyň merkezi razwedka gullugynyň we ýakyn günlerdäki beýleki razwedka gullugynyň ulanýan detgalaryna ve enjanlaryna ziyan ýetirdi. Retmiýetlerin hüjümleriň tewitdäki Amerikan aňtaw gullugynyň ozal görülip eşdirmedik ziyan ýetirenini öňe sürüp, binalary ve enjanlary awatlamaň ýa-da çaşyrmaň milliardlarça dollara barabar boljakdygyny öňe sürdiler. CNN'in Sputnik turatlarına, Diyan'ın bahalanırız hatavatlarına ve Amerika Amerikan Statları'nın ve Pars Aylan'ın çeşmelerine salgılanıp haber verilmeğine göre 28. fevralen beri İran'ın kucumlarının neticetine yakın günü oradaki adından 16 Amerikan harap bağlatı dürlü derecede riyan çekti. Aralarına CBC News ve CNN yalı bir neçe Amerikan haber verişleri İran ile uluşun umumi kımmadının adından 50 milyar dolara barabar bolcak dönü öngörtürdüler. Rusya'nın Amur tevtindeki bir detkada olan yangınına 6 Hıtay'ın rayeti olan cemi 7 adam yoğullu. Potroça kampanyada işleyen 9 Hıtay rayetinin ıkbali yeniden beldel. Rusya'nın Amur tevtindeki Amur, Qaz, Himiya toplumunun kuruluşuk meydançasına olan yangın sebeple 7 adam yoğullu, 9 adam olsa direkli etti. Kompleksin metbot bölümünden belen beyanatta düğün

Detqada olan ýağyn barada maglumat berildi. Beýanatda gözle we halat işleriniň dowamyna, ýene-de 4 gutyň raýatynyň jetediniň taplandygy we ýanynda ölenleriň umumy sanynyň 7 adama ýetenligi, olaryň biriniň Russiýanyň raýaty, 6-sının orta gutyň raýatdygy habar berildi. Potroçu kampanyada işleyen 9 gutyň raýatynyň ykbaly bolsa hinidem beldel we gözlük we halat ediş işleri dowam eder. Wakadan soň 150 adamyň lukmançylyk kömegine soranlygy, dürli dereceli şirket alan 36 adamın hastahana yerleştirilenliği haber verildi. Beyanatta kuruluşuk meydan satınakı yanının sündürülenliği ve tevittaki yaşayçalarının kuvatında kızyanlanma adıların derecetinin yukarı kalmanlığı ayan edildi. Rusya'nın Sibur ve Hıttay'ın Sinopec kampanyaları tarafından kurulayan Amur, Gazhime toplumunun dünyada İngili polimer ve Gazhime önümçülük detkalarının bir bulmanı karaslayar. Pakistan'a hatlıqananın tərdə oğlan çağdırı bölümünde oğlan yağınlı 15 bəbək yoğullu. Pakistan'ın padda ıslamava çəkirnəki hatlıqananın tərdə oğlan çağdırı bölümünde oğlan yağın 15 bəbəğin ölümünü fəyap bollu. Geonus kanalının xabarına ura padda ıslamavadın Pakistan'ın Lukmancılık Ilımları İnstitutunun tərdə oğlan çağdırı bölümünde yerli vaxtdan saat 06:45-də kondisionerin kompresorunun partlamağı neticətində yanan yüzə çıxdı. Yolaçlar yanan vaqtını bölümdə olan bəbəklərin dünya birinin xalat edilənliyi, 15 bəbəkın orta yoğulan onu ayan etdilər. Xalat ediş topoları yananın tündürlənliyi və vaqanın bolan yerinə soğutmaq işlərinin duam edilənliyi xavar edilər. İlləşər daşırıq xavarını dünya dünya dünya.

Edil illeşer, Türk dünyasının tanımal şahsiyetleri atdı gepleşimiziň buň kysanynda ýedi gözel adamyň agaty, sözüň ustady Nuri Pakdil barada durup geçeriz. Inni bolsa halkara gatnaşyk boýunça hünermen doktor Cemil Doğuş Ipeň şuňky tema barada garaýşlaryny size ýetireriz. Türk edebiyatının soňky ýarym asyryna öz täsirini ýetiren esasy galanlarından biri hem Nuri Pakdildir. Ol köpçülükden çetde durdy. Şan şöhrat bilen ýakynan gyzyklanmady. Emma muňa garamazdan ustad, Kuddus şahyry we edebiýat jurnalynyň esasynyň tökmünde ýakynan tanaldy we türk diline bagşanan bir ömür galdyrdy. Nuri Pakdil 1934-nji ýylda Kahramanmaraşda dünýäge geldi. Onun yazmağı olan hüvüsü çağılık yıllarına başladı. Orta mektepte okan doğrunu Beyik Günnoğur jurnalin tanıştı. Bu jurnal onun hem pikir hem de yazı yolunun uğrunu keskitledi. Şehirin adına kahraman derecetinin berilmeği olan adi Kahraman Maraş Litseyine uğrulan Maraş Litseyine okan yılları onun durmuşunu ulu övülüşüge sebep boldu. Litseyde okan yıllarına dostlarla birlikte hamle yani göçüm adı bilen edebiyat jurnalini dürüttü. Jurnal Dinevar Kahraman Maraş'ta del, Eysem İstanbul ve Ankara yali şehirlerde hem edebiyatçıların ünsünü öne çekti. Nurullah Ataş, Türk Dili jurnalına çap eden makalatına bu yaşların geleceğin tanımal yazıcılarından biri bolacaktığına ünsleri çekti. Nuri Pakdil, Litseyden son İstanbul Üniversitesi'nin hukuk fakültetini tamamladı. Harbogulluktan gelenden soň yeni istiklal gazetinde işe başlady. Necip Fazıl ve Sezai Karakoç bilen ýakynan ara gatnaşyk saklady. Ministrliklerin birine hukuk kengeşdi, soň bolsa döwlet meýilleşdiriş guramatyna hünermen bolup işledi. 1973-nji ýyldan başlap ýazyw işleri bilen ýakynan gyzykmagy başlady. Bir näçe ýyl soň öňki idaratyna ýerine dolandy ve 1999-njy ýylda hormatly din jalşa çykdy. Emma onun esasy hünäri hiç wagt üýtgemedi. Ýazjylyk. Türk edebiýatyna ýedi gözel adam hökmünde tanalan Nesin hekaýaty Maraş liseýinde okan ýyllaryna başlady. Nuri Pakdilden Cahit Zarif oglundan Erdem Bayazitden Rasip Özden öwrenilen, Alaýetdin Özden öwrenilen, Mehmet Akif İnandan

ve Ali Kutlay'dan ibaret bolan bu topar şol mektebin koridorlaryna bassan dostluğunu edebiyat hereketine öwürdi. Adını Cahit Zarip oğlunun 1970-nji ýylda çap edilen 7 gözel adam adlı şagyr kitabından alan bu topar soňky ýyllarda Diriliş, Edebiyat ve Mavera adlı jurnallary çap etdi. Bu 7 adamın aratyna Nuri Pakdil öz bolşy ýere eýdir. Beýleklerden bir näçe ýaş uly bolan Pakdil hamle jurnalyny çykaran dostlaryny makala ýazmaklar üçin höwesendiren, olara gurully bolan agadyr. Cahit Zarip oğlunun ilkinci çıgarları hem şol jurnalla çap edilipdir. Şun künne litseyin restaurasiya edilip muzeye öwrülmegi, şol yedi dostun hekayatının seriala tema bolmagy ve atlarının mekteplere dakılmagy, şol litseyin koridorlarının çıkan sesin uzakları çenli barıp yetenliğinin suutnamatdır. Nuri Pakdil 1969 ýylyň fevral aýyna Ankara'da çıkarmağa başlan edebiyat jurnalının Türk edebiyatına ulu koşan koştu. Nuri Pakdil 1974-nji ýyla çenli Rasim Özden Örün, Erdem Bayazit ve Mehmet Akif İnan bilen birlikde jurnaly çykarmaga dowam etdi. 1972-nji ýyldan açylan edebiýat jurnallary ýaýynlary atly neşriýat bolsa, 18-i özüne degişli 45 kitaby çap etdi. Jurnal diňe neşriýat organynal ýetim ýaş ýazgylaryň ve şahylaryň ýetişen mekdebine öwrüldi. Nuri Pakdil'in töwereğine yığınan adamların esası bölegi, şun künne hem Türk edebiyatının görnüklü vekillerinin hatırına duruyar. Nuri Pakdil'in Gunmatarlı yurtları eden siyahatlarını gurrun veren ilkinci kitabı, Gunmatardan kalan birlikleri adı bilen 1972-nji ýylda çap ediliyar. Onun biat üçlemesi, bağlanmak, bir yazıcının birlikleri ve kalam kalası yali eserler bilen umid, Qorqy we put ýaly sahna eserleri uly höwesden okulýar. Nuri Pakdil'in Umyt atly oýuny 2015-nji ýylda Döwlet teatr tarapyndan sahnalaşdyrylýar. Nuri Pakdil şol wagtyň özünde arap we fransuz dillerinden terjimeler edýär. Nuri Pakdil'i döwürdeşleriniň tapawutlanýan esasy aýratdygy onuň türk diline bolan aşa ünlüsidir. Ol adaty bolmadyk arasda türkçe bilen gysga we sada sözlemeler gurdy. Belgilerine hatta harplaryň ölçegini hem öz diliniň bir bölegine öwürdi. Dini adalyklary hem arapça türkçe bilen beýan etmäge tinasdy. Onuň sözlemleri goly bolmasa da ýakynan tanalýardy. Nuri Pakdil'in pikir dünýäsiniň merkezinde ýerlik düşünjesi durýar. Ol gunmatarlaşmaga, öýkünjeňligi ve imperializmi berk tanqyt etdi. Zähmet, adalat ve emlak adalalaryny ynanç nukdaý nazarından täzeden gözden geçirdi. Sunudy hereket terişdeti, edebiýaty bolsa baktalyga garşy göreşiň dili ökmünde gören ve ýaşlary uly Ähmet bilen Nuri Pakdil ýaş ýazgylar bilen ýakynan gyzykganyny, olara okumaga, pikirlemäge ve dik durmaga maslahat berdi. Kuddus ýani Ýerusalim meseletine üns çeken Nuri Pakdil Ýerusalimi şygyrlarynyň günlüklerinin ve çıkışlarının esas temasına öwürdi. Yüreğinin yarısının Mekke digini, beyleki yarısının olsa Medine digini ve üstünü olsa Üpek geli Yerusalim'in örtgenliğini nıqtayardı. 80 yaşında mahalli Yerusalim'e gidip Aksa Meccidine cuma namazını okumağa onun sözlerinin hareketlerinin biri birine qabat gelyenliğini gürküdiyar. Nuri Pakdil 2013-nji ýylda Medenet ve Tiyahatçylyk Ministrliginiň Medenet sunugat bayrağına 2014-nji ýylda Necip Fazıl Saygy bayrağına laýyk görilýär. Pakdil 2019-njy ýylyň 18-nji oktýabrynda Ankara'da 75 ýaşyna ardyn çykýar. Ömrüni türk edebiýatyna bagyşlaýan Nuri Pakdil prezidentiň Medenet ve sunugat boýunça beýik bayrağına laýyk görilýär. Emma ol bayrağı almaga ömrü ýetmeýär. Nuri Pakdil'den in kämil ve ünsü eserleri, onun geçtiren yazıları ve Kahramanmaraş'tan Yerusalim'e çene uzap giden düşüncesi, dünyası miras kalyar. Yedi gözel adamın ağası, Türk edebiyatının görünüklü vekili Nuri Pakdil'i tanımak, bu milletin sonku yarım asırlık pikir ve düşünce yolunu tanımaktır. Hormatdyň nezer, halkara gatnaşyklar boýunça bilermen doktor Cemil Doğuş İpeň, Türk edebiýatynyň görnükli wekillerinden biri bolan 7 gözel adamyň agaty Nuri Pakdil hakynda analizini diqqatiňizde ýetirdik.

Qadirli dinleyiciler, Ankara'dan yayılma verilen TRT Türkiye'nin Ses Radyosu'nun Türkmen diline koyu verilişinin bugün kazanını geçirip kutarıyoruz. Koyu verilişimiz 16 metre 17.730 kHz yığılıklardan gıyız kutolukundan www.trt.net.tr salgısından internet arkalı Çanak anten arkalı Türksat 3A'dan 11.990 yığılıklardan vertikal polarizasyadan ugun efirden dikkatinize yetirdik. Yine de efirde duşan çak hoş sağ bolun.

0: Farkında değil. Farkında değil.
1: La radio La Voix de Turquie s'adresse au monde entier.

Belki de hayatında başkası vardı. Seni terk edip gitti, dünyan karardı. Bunca yıl neredeydin, bir haber vermedin. Anladım benim gibi.

Belki kalbinde hala bana yer vardır. Zararın neresinden dönersen kârdır. Bunca yıl neredeydin, bir haber vermedin. Anladım benim

Belki de hayatında başkası vardı. Seni terk edip gitti, dünyan karardı. Bunca yıl neredeydin, bir haber vermedin. Anladım, benim gibi sen de sev.

Belki kalbinde hala bana yer vardır. Zararın neresinden dönersen kârdır. Bunca yıl neredeydin, bir haber vermedin. Anladım benim

0: Türkiye. Este es Radio Voz de Türkiye.
1: こちらは Türkiye の声ラジオです。
2: Zborova Glasot na Türkiye.
3: Efirde Türkiye Ovozi Radyosu.
4: İt Türkiye Hangya Radyoya.
5: Oldu Radyo Glas Türkiye.
6: Türkiye Önü Radyosu.
7: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Belki de hayatında başkası vardı. Seni terk edip gitti, dünyan karardı. Bunca yıl neredeydin, bir haber vermedin. Anladım, benim gibi sen